Emi Oluwa boju ole. Wo eyin omo eniyan. Kiyesi inu mi baje gidigidi.